0: Kone pidan ada tu satu.
1: Peri bu pala kakrata wiria.
0: Bu pala ke baca nah
2: bapu. Seri bu pala ke.
1: Oh bu pala ke.
2: Kerta wiria.
1: Iki mana ulang tu?
2: Ulang.
1: Seri